0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydın. Mutlu, huzurlu, güzel bir sabah ve gün olmasını dileyerek bu pazarda sizinle ekibi adına mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delef adına merhabalar. Bir saat boyunca sizlere ilginç konu, güzel şarkı ve türkülerle eşlik etmek üzere hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen güzel bir şarkıyla başlayalım. Hepinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programında sizleri Hollandalı kilim koleksiyoncusuyla tanıştıracağız. Jacob van Beyler'in girişimleriyle yüzlerce yıllık Bulgar kilimleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor ve uluslararası sergilerle tanıtılıyor. Uzmanlar bu eşsiz el sanatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel çalışmaların hız kazandığını vurguluyor. Ancak bugün bu geleneği sürdüren usta sayısının oldukça az olması kültürel mirasın geleceği açısından endişe yaratıyor. Detaylar bir şarkı arasından sonra.

Değerli dinleyiciler, az önce anons ettiğimiz üzere Hollandalı kilim koleksiyoncusu Beylen'e şimdi mikrofonu uzatacağız. Çünkü kendisinin başlattığı girişimle yüzlerce yıllık Bulgar kilimleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor ve uluslararası sergilerle tanıtılıyor. İş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa'yı dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, 3 yıllık bir araştırmanın ardından Veliko Tırnovo yakınlarındaki Arbanasi şehrinde Çiprovci'de 17. yüzyıla tarihlenen el tezgahında Bakamski Garibaldi tarzında dokunan renkli ve desenli kilim keşfedildi. Kilim, Arbanasi'de yaşayan Papaz Mihailov'un evinde mirasçıları tarafından aile yadigarı olarak muhafaza ediliyordu. Büyük bir olasılıkla Bulgaristan'da korunan ve eski örneklerden biri olan kilim şu anda Hollandalı Jacob van Baylen'in koleksiyonunda yer almaktadır. Van Baylen'in kurduğu Bulgar Kilimi Vakfı, eski Bulgar kilimlerin renkleri, süslemeleri ve dokumaları aracılığıyla korunmuş somut olmayan kültürel mirası, yurtta ve yurt dışında tanıtmayı amaçlamaktadır. Van Baylen, en eski korunmuş kilim ile eski usta dokumacıların en izleri taşıyan bazı eşsiz örneklerini Bulgaristan Bilim Akademisi'ne bağlı Etnografya ve Folklor Enstitüsü'nün Ulusal Etnografya Müzesi'nde düzenlenen özel bir sergide teşhir etti. Yıllardır Bulgaristan'da yaşayan Hollandalı koleksiyoncunun eski Bulgar kilimleri koleksiyonu farklı etnografya bölgelerden hatta bugün ülke sınırları dışında kalan bölgelerden gelen binden fazla parçadan oluşuyor. Kilimlerin bir kısmı Bulgaristan Bilimler Akademisi Etnografya Enstitüsü'ndeki uzmanlar tarafından analiz edilecek, tarihlendirilecek ve ilk kez menşei açısından incelenecek. Jacob van Baylen'in koleksiyonundaki 81 kilimin incelenmesi, tescili ve değerlendirilmesi için bir sözleşme imzalandı. Bu, El Dokuması Bulgar Kilimleri Müzesi'nin kurulması için gerekli bir adımdır. Jacob van Baylen sergide 17. yüzyıla tarihlenen Çiprovci kiliminin yanı sıra 18. ve 19. yüzyıla ait Pirot, Çiprovci, Kotel ve Deli Orman bölgelerinden daha 4 adet otantik örneği sergiledi. Bu kilimler Florida, Hong Kong ve Avustralya'daki koleksiyonlardan kendisi tarafından satın alınmış ve Bulgaristan'a geri getirilmiştir. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Jacob van Baylen şunları belirtti. Bu kadar çok kilimin sergilenmesi zor. Ancak sergiler için her zaman konsepte ve gelen izleyici kitlesine göre seçki yaptım. Kilimleri sadece sergilemek istemiyorum. Aynı zamanda onların aracılığıyla bir şeyler anlatmak istiyorum. Yurt dışındaki ilk sergim Paris'te, Bulgar Kültür Merkezi'ndeydi. Bulgar topluluğunun olduğu yerlerde çok büyük ilgi var. Şu anda bu yıl Hollanda'da ve belki de Polonya'daki Bulgar Kültür Merkezi'nde kilimlerin bir kısmını sergilemek için çalışıyoruz. Çin ve Japonya'da da Bulgar kilimlerine ilgi var. Bu yüzden

0: Bunları orada da sergileyeceğiz. Kilimlerin Bulgaristan'ın kart viziti gibi olmasını istiyoruz. Veliko Tırnova'daki Hacı Nikoli Han'ın da Jakob van Beylen koleksiyonundan kilimlerin bir kısmının daimi bir sergisi bulunmaktadır. Sonbaharda Veliko Tırnova'da Kurucu Meclis Müzesi salonlarında ve Plovdiv'de olmak üzere iki büyük serginin düzenlenmesi planlandığını açıklayan Bulgar Kilimi Vakfı'nın sekreteri Kalyan Yankov, vakfın programı hakkında şunları söyledi.
1: Pravim izložbi i učastvujemo v izložbi, da možemo predstaviti kilimite, zato
0: Kilimleri sergilemek için sergiler düzenliyor ve sergilere katılıyoruz. Koleksiyoncular gibi onları bir kenara kaldırıp depolarda saklamak değil, tam tersine insanların dikkatini çekmeyi ve herkesin erişimine açık olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kilimler son derece güzeldir ve onları dokuyan ustaların olağanüstü enerjisini taşırlar. Özel bir müze kurma yönünde adım adım ilerliyoruz. Bulgaristan Bilimler Akademisi bünyesindeki Etnografya Enstitüsü ve Müzesi'nin müdürü doçent doktor Mila Maeva, Jakob van Beylen'in koleksiyonundaki örneklerin araştırılması ve tanımlanması konusunda yaptığı muazzam çalışmayı vurgulayarak şunları belirtti.
2: Днес с тези отворени граници той има възможност да пътува, да се среща с различни колекционери и наистина да върне в
0: Сънърларън açılmasıyla birlikte seyahat etmeye, çeşitli koleksiyoncularla tanışmaya ve biz araştırmacıların hakkında çok az şey bildiğimiz unutulmuş örnekleri ülkeye geri getirme imkanını buluyor. Bulgar Kilimi Müzesi'ni kurma fikri çok güzel. Benzer bir müze Siven'de de var, ancak bu müze daha çok endüstriyel üretime odaklıdır. Oysa geleneksel Bulgar halıcılığı, yani 18. yüzyıldan beri Bulgar topraklarında tanınan halı şimdiye kadar sergilenmedi. Enstitü olarak bu halıların kültürel değerlerinin belirlenmesine yardımcı olabiliriz. Meslektaşlarımız bu koleksiyonu bilim çevrelerinde tanıtma fırsatına da sahip olacaklar. Benim için Çiprovci kilimleri özellikle dokumada kullanılan teknikler açısından çok değerlidir. Kırmızı tonlarında daha renkli ve daha parlaktırlar. Yapımlarında bir hafiflik vardır. Görünümleri, ruha neşe ve bu bölgenin el işi göz nuru kilimlerinin yaydığı bir ışık getirir. Çoğu zaman Çiprovci'den gelen insanlar kimliklerini kilim üretimi ile ilişkilendirirler. İngiltere'deki saha araştırmalarım sırasında oradaki Bulgarlarla çalıştım ve Çiprovci'den gelen bir kadın vatanıyla olan bağının sembolü olarak bana küçük bir Çiprovci halısı hediye etti. Yani Bulgarlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yerel kimliklerini bu durumda olduğu gibi kilimi yanlarında taşırlar. Günümüzde ülkemizde bu geleneği sürdüren çoğunlukla Kotel, Çiprovci, Sliven ve Sofya'da yaşayan kilim dokumacısı kadınların sayısı 50'yi geçmemektedir. Bu zanaat yok olmaya yüz tutmuş ve bu yüzden eski Bulgar ustalarının iplik boyama ve dokuma sırlarının sonsuza dek kaybolmaması için iyi araştırılmalı, tanımlanmalı ve korunmalıdır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bu pazarda sizinle programı devam ediyor. Bulgar kültürünün dokusunu dünyaya tanıtan Hollandalı Jacob van Beyler'in Bulgar el yapımı kilim koleksiyonu hakkında ilginç konumuzun ardından şimdi sizleri yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler

Pazar'da sizinle programının sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Sevgili çocuklar, merhaba. Nasılsınız? Bu güzel günü daha da güzelleştirmeye, masallarla renklendirmeye ne dersiniz? Masallar dünyasına sizleri yine yolculuğa davet edeceğiz ve güzel şarkılar dinletip, belki de dans edeceğiz, zıplayıp eğleneceğiz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, karşımda ise ses yönetmeni güler yüzlü arkadaşımız Desislava Şapkarova ve her ikimiz de dopdolu bir saati sizlerle paylaşmak için hazırız. Madem sizler de radyo başındasınız, demek ki sizler de hazırsınız. Hadi o zaman güzel bir şarkıyla başlayalım. Bizden ayrılmayın.

Sevgili arkadaşlar, masallar bizleri bambaşka bir dünyaya götürür. Bazen konuşan hayvanlarla tanışırız. Bazen cesur bir kahramanla maceraya çıkarız. Bazen de sihirli bir ormanda dolaşırız. Böylece hayal gücümüz kocaman olur, değil mi? Bir de masallar sayesinde yeni kelimeler öğreniriz. Hikayeleri dinlerken ya da okurken konuşmamız ve anlatmamız da daha güzel olur. Bunu fark ettiniz mi? Henüz fark etmediyseniz ileride bir gün mutlaka bunun faydalarını göreceksiniz. Masallarda genellikle iyi kalpli kahramanlar kazanır. Böylece iyilik yapmanın, dürüst olmanın ve arkadaşlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniriz. Benim en sevdiğim kahramanlar daima iyi olan, cesur olan ve herkese yardım eden kahramanlardır. Ya siz hangilerini en çok seviyorsunuz? Bir de arkadaşlar, masallardaki kahramanlar bazen zordur.

durumlarla karşılaşır ama pes etmezler. Bu da bize zorluklar olsa da çözüm bulabiliriz diye öğretir. Değil mi? Kısacası, masallar hem eğlencelidir hem öğreticidir. Her masal bize küçük ama değerli bir ders bırakır.

0: Sevgili arkadaşlar, masal dünyasına yolculuğumuz yaban kuğuları masalıyla başlayacak. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın 11 oğlu, bir de kızı varmış. Hikayenin devamını Süleyman Süleymanoğlu'ndan öğreneceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Oyunlarda, derslerde, boş zamanlarda. Bulgaristan Radyosu hep burada.
2: Yaban Kuğuları Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanlarda ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın 11 oğlu, bir de kızı varmış. Bir gün kralın karısı ölmüş. Kral ve çocuklar kraliçenin ölümüne son derece üzülmüşler. Gel zaman git zaman kral yeniden evlenmiş. Kralın yeni eşi kötü kalpli bir büyücüymüş. Çocukları da hiç mi hiç sevmiyormuş. Krala sürekli çocuklarının çok yaramaz olduğundan bahseder, onları saraydan kovmak için fırsat kollarmış. Kral sonunda söylenenlere inanmaya başlamış. Kızını o yakınlarda yaşayan bir çiftçi ailenin yanına vermiş. Kız burada 15 yaşını doldurana kadar kalacakmış. Kralın 11 oğlu ise kötü kalpli kraliçe tarafından 11 kuğu kuşuna dönüştürülmüş. Çocuklar bir sabah saraydan uçarak ayrılmışlar. Aradan uzun yıllar geçmiş. Kralın küçük kızı yaşadığı çiftçi ailenin yanında 15 yaşına basmış. Aynı gün saraya dönmüş. Babasını görmek için sabırsızlanıyormuş. Ancak üvey annesi bu güzeller güzeli, melek gibi bir kalbi olan kızın saraya dönmesine çok sinirlenmiş. Ona büyü yaparak çirkin bir kız haline getirmeye çalışmış. Ancak yaptığı büyüler temiz kalpli olan insanlara etki etmiyormuş. İyi kalpli kızı büyüyle etkileyemeyeceğini anlayan kraliçe uykudayken kızın yüzünü kara bir boya ile boyamış. Saçlarını da karmakarışık püskül gibi dağıtmış. Kızı uykudayken yanına gelen kral, "Bu benim kızım değil." diyerek onun saraydan kovulmasını emretmiş. Genç prenses saraydan kovulduğu için çaresiz, gözyaşları içerisinde yollara düşmüş. "Hiç değilse 11 kardeşimi bulayım. O zaman birbirimize destek oluruz. Kimse bize zarar veremez." diye ağlayarak bir ormana gitmiş. Bu ormanda yaşlı bir kadın görmüş. Yaşlı kadını saygıyla selamlayarak 11 genç prens görüp görmediğini sormuş. Yaşlı kadın, "Güzel kız, 11 prensi görmedim. Ama akşamları deniz kıyısına inip konaklayan 11 kuğu gördüm." diye yanıtlamış. Genç prenses boynu bükük oradan ayrılmış. Deniz kıyısına varmış. Az sonra yaşlı kadının bahsettiği 11 kuğu deniz kıyısına inmiş. Tam o anda kuğular 11 genç prense dönüşüvermişler. Genç prenses gözlerine inanamamış. Kardeşlerini hemen tanımış, koşarak yanlarına gitmiş. Kardeşleri de genç prensesi tanımışlar. Birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı dökmüşler. 11 prens başlarından geçenleri anlatmışlar. Prensler ancak güneş battığı zaman insan şekline girebiliyorlarmış. Güneş doğduğunda ise yine kuğu oluyorlarmış. Güneş doğmasına yakın yine kuğuya dönüşeceklerini bilen 11 prens, kız kardeşlerini de yanlarında götürmek için kolları sıvamışlar. Orada bulunan sazlardan bir sepet yaparak kız kardeşlerini içerisine oturtmuşlar. Tam bu sırada güneş doğmuş, prensler 11 kuğu şekline girmişler. Her biri sepetin bir ucundan tuttuğu gibi başlamışlar uçmaya. Genç prenses bulutların üzerinden uçarken o kadar mutluymuş ki sanki bir rüyada olduğunu düşünüyormuş. Derken genç prenses sepetin içinde uyumaya başlamış. Rüyasında bulutlar ülkesinin perisini görmüş. Peri genç prensesi, "Eğer kardeşlerinin tekrar insan..."

kurtulmasına aldırmadan toplamaya devam etmiş. Kardeşlerinin kurtulacağını düşünerek acısını unutuyormuş. Genç prenses ısırganları toplarken o civarda avlanan bir prens onu görmüş. Gördüğü kızın güzelliği karşısında etkilenen prens hemen yanına gelerek selam vermiş. Genç prensese ne yaptığını sormuş. Ama genç prenses yaptığını kimseye söylememesi gerektiğinden bir şey söylememiş. Prens genç prensesi sarayına götürmüş. Saray genç prensesin çok hoşuna gitmiş. Prens de oldukça iyi kalpli, saygılı bir insanmış. Genç prenses prensle evlenerek yaşamaya başlamış. Genç prenses sarayda günlerini geçirirken kardeşlerini de unutmuyormuş. Gizli gizli topladığı ısırgan otlarını örerek kardeşlerinin giysilerini bitirmeye çalışıyormuş. Genç prensesin yaptıklarına bir anlam veremeyen prensin kuzeni sürekli onun bir büyücü olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istiyormuş. Önceleri söylenenlere aldırış etmeyen prens daha sonra inanmaya başlamış buna. Bir gece yine genç karısı saraydan çıkarken onu görüp takip etmiş. Bakmış genç prenses sağdan soldan ot topluyor. Herhalde büyü yapmak için malzeme topluyor diyerek adamlarına emir verdiği gibi genç prensesi yakalatıp zindana attırmış. Genç prenses zindanda bile topladığı ısırganları örmeye devam etmiş. Ertesi gün genç prensesi kent meydanına götürmüşler. Burada bir mahkeme kurulup cezasını verecekmiş. Tam mahkeme başkanı kararını açıklayacağı sırada gökyüzünden 11 beyaz kuğu gelip genç prensesin yanına konmuş. Genç prenses gelenlerin kardeşleri olduğunu anlamış. Hazırladığı 11 giysiyi kardeşlerinin üzerine atmış. Giysileri giyen kuğular 11 prense dönüşü vermişler. Yalnız giysilerden birisinin koluna ısırgan otu yetmediğinden en küçük kardeşinin kolları bir kuğunun kanadı gibi kalmış. İnsana dönüşen kuğular mahkeme başkanına ve ülkenin prensine başlarından geçenleri anlatıp kız kardeşlerinin suçsuz olduğunu anlatmışlar. Prens de karısının bir büyücü olmadığına çok sevinerek kendisinden af dilemiş. Genç prenses kardeşlerine kavuştuğu için başından geçen acı olayları unutarak prensi affetmiş. Hep beraber saraya dönmüşler, eğlenceler düzenlenmiş, yemekler verilmiş. Genç prenses kardeşleriyle yeni sarayında mutlu bir hayat sürmüş.

Arkadaşlar, az önce dinlediğimiz Yaban Kuğuları masalını beğendiniz mi? Ben çok sevdim. Çünkü dinlerken aklıma birçok şey geldi. Mesela kardeş sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Prenses kardeşlerini çok sevdiği için onları kurtarmak için her türlü zorluğa katlandı, değil mi? Ve bu bize neyi gösterdi? Ailemizi ve kardeşlerimizi sevmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Aynı zamanda zor zamanlarda asla pes etmememiz gerektiğini anladık. Çünkü prenses kardeşlerini kurtarmak için ısırgan otundan onlara giysi örer ve bu çok zor bir iştir. Ama o vazgeçmez. Demek ki sabırlı olursak zor şeyleri bile başarabiliriz. Ve bu masalda en sevdiğim kısım, masalın sonunda prenses kardeşlerini kurtarır ve her şey güzel olur. Çünkü iyilik ve sevgi sonunda kazanır. Yani kalbimiz sevgi doluysa, sabırlıysak ve vazgeçmezsek biz de masallardaki kahramanlar gibi zor şeyleri başarabiliriz.

Şimdi de sevgili arkadaşlar, çocuk ve rüzgar masalını dinlemeye ne dersiniz? Yükseklerde bir dağda bir anne ile oğlu yaşarmış. Evleri köyün en küçük ve en yoksul eviymiş. Annesi oğlunu çok severmiş. Çünkü oğlu altın kalpli, yardımsever bir çocukmuş. Bir gün annesi oğlunu un getirmesi için ambara göndermiş. Tepsiyi unla dolduran çocuk tam dönerken esen soğuk dağ rüzgarı tepsideki unu savurmuş. Çocuk ambara geri dönmüş ve tepsiyi yeniden unla doldurmuş ama rüzgar eskisi gibi unu tekrar savurmuş. Buna çok üzülen çocuk ağlamaya başlamış çünkü yiyecekleri zaten çok azmış. Öfkeyle gidip ambardan yine biraz un almış ama dönüşte rüzgar yine yapacağını yapmış. Başına gelenlere çok sinirlenen çocuk rüzgarı bulup ondan hesap sormak için yola koyulmuş. Çocuk rüzgarın evini bulur mu dersiniz sevgili çocuklar? Bu sorunun cevabını şimdi Aysel Ali'nin çevirisiyle seslendiren Özlem Tefikova'dan öğreneceğiz.

Yükseklerde bir dağda bir anne ile oğlu yaşarmış. Evleri köyün en küçük ve en yoksul eviymiş. Annesi oğlunu çok severmiş çünkü oğlu altın kalpli, yardımsever bir çocukmuş. Evde yiyecek bir şey olmadığı zaman oğlan, "Anne, ben aç değilim. Sen benim biraz daha büyümemi bekle. Ben o zaman çalışır, eve ne gerekiyorsa alırım," dermiş. Bir gün annesi oğlunu un getirmesi için ambara göndermiş. Tepsiyi unla dolduran çocuk tam dönerken esen soğuk dağ rüzgarı tepsideki unu savurmuş.

Çocuk ambara geri dönmüş ve tepsiyi yeniden unla doldurmuş. Ama rüzgar estiği gibi unu yeniden savurmuş. Buna çok üzülen çocuk ağlamaya başlamış. Çünkü yiyecekleri zaten çok azmış. Öfkeyle gidip ambardan yine biraz un almış ama dönüşte rüzgar yine yapacağını yapmış. Başına gelenlere çok sinirlenen çocuk rüzgarı bulup ondan hesap sormak için yola koyulmuş. Gece gündüz demeden yürümüş yürümüş. Yolda karşılaştığı herkese rüzgarın evini soruyormuş. Bir gün bir çeşmenin başında bir cüceye rastlamış. Cüce ona, rüzgarın evi buradan bir günlük mesafede demiş. Şu taşı al, o sana yolu gösterecek. Parlıyorsa doğru yoldasın. Işığı kesilirse yanlış yola sapmışsın demektir. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır diye cevap vermiş çocuk. Sence rüzgar savurup dağıttığı unumu bana geri verir mi? Rüzgar gerçekten de bazen yaramazlık yapar ama bazen de iyi haberler getirir. Güney rüzgarı esti mi önce kardelenler, sonra bütün çiçekler açar. Önce bahar gelir, ardından yaz. Kuzey rüzgarı esince de önce altın renkli sonbahar gelir, sonra da kış peşine takılır. O zaman kar yağar, çocuklar kardan adam yapar ve kızaklarıyla kayar. Rüzgardan korkma. Yeterince cesur olursan bu işi başarırsın.

Çocuk elindeki taş sayesinde rüzgarın evini kolayca bulmuş. Gel gelelim, çalacağı bir kapı olmadığı için yüksek sesle bağırmaya başlamış. İyi günler sevgili rüzgar. İyi diyelim, iyi olsun diye kızgın bir sesle cevap vermiş rüzgar. Ne istiyorsun? Çocuk yine de cesaretini kaybetmeden devam etmiş. Savurduğun unumu geri ver. Biz yoksul insanlarız. Eserken bunu hiç düşünmüyor musun? Bizi ekmeksiz bıraktın. Rüzgar çocuktan hoşlanmış. Unum yok ama sana şu sofra örtüsünü verebilirim. Sen yeter ki ondan dile. O en güzel yemekleri hemen önüne serer. Çocuk bu armağana çok sevinmiş ve rüzgara teşekkür edip evine dönmüş. Dönüş yolu çok uzun olduğu için yolda ara sıra mola verip örtünün ona sunduğu muhteşem yemeklerin tadına bakmış. Bir gün karanlık çökerken önüne çıkan handa gecelemek zorunda kalmış. Sofra örtüsünü orada da sermiş. Sevgili örtü demiş. Açım, bana yiyecek bir şeyler ver. Sözünü bitirir bitirmez karşısına yine türlü türlü yiyecek ve içecek dizilmiş. Handaki herkesin ağzı şaşkınlıktan açık kalmış. Gece boyunca çocuk herkesi patlayıncaya kadar doyurmuş.

En sonunda çocuk yorgun argın uyurken hancı kadın onun odasına girip sihirli örtüyü çalmış. Yerine de sihirli, hiçbir özelliği olmayan sıradan bir örtü bırakmış. Erkenden kalkan çocuk eve yetişmek arzusu ve annesini sevindirme telaşıyla yeniden yollara düşmüş. En sonunda evine varmış ve içeri girer girmez, "Anneciğim, rüzgara unumuzu geri istemeye gittim. O da bana un yerine sihirli bir örtü verdi. Bu örtüyü yere serdiğin zaman hangi yemeği dilersen hemen önünde beliriveriyor," demiş. "Delirdin mi oğlum? Hiç öyle şey olur mu?" diye şaşırmış annesi. Çocuk hemen sofra örtüsünü yayıp, "Canım örtüm, bana yiyecek ver," demiş. Ama örtüde hiçbir değişiklik olmamış. Üzüntüden ağlamaya başlayan çocuk rüzgarın onunla alay ettiğini düşünmüş. "Anneciğim, ben yeniden rüzgarın yanına gitmek istiyorum. O bana neler olduğunu anlatır," demiş ve yine yola koyulmuş. Günlerce yürümüş ve nihayet rüzgarın evine varmış.

Rüzgar ona neden geldin yine diye sormuş. Senin verdiğin örtü bana artık yemek vermiyor. Lütfen örtünü al ve bana unumu geri ver. Birileri senin örtünü alıp yerine başkasını koymuş olmalı demiş Rüzgar. Bende un yok ama şu kuzuyu alabilirsin. Ona bana para ver dediğin anda sana para verir. Çocuk teşekkür etmiş. Kuzuyu kucağına alıp evinin yolunu tutmuş. Geceyi geçirmek için yine aynı handa konaklaması gerekmiş. Orada otururken kuzunun gerçekten para verip vermediğini merak edip "Kuzu bana para ver" diye seslenmiş. Kuzunun ağzından çil çil altın paralar dökülmez mi? Sevinçten ağzı kulaklarına varan çocuk hemen yatağına yatmış. Ama kuzunun marifetine tanık olan hancıyla karısı gece olunca kuzuyu başka bir kuzuyla değiştirmişler. Evine dönen çocuk avluya girer girmez "Anneciğim, Rüzgar bana para veren bir kuzu armağan etti. Artık çalışmana ve başkalarına hizmetçilik yapmana gerek yok" diye sevinçle haykırmış. "İnanmam be oğlum, öyle şeyler sadece masallarda olur" diye cevap vermiş annesi. Aldığı armağanı göstermek için sabırsızlanan çocuk kuzuya "Kuzu bana para ver" diye seslenmiş. Ne mi olmuş? Kuzu çocuğun elini yalamış ama ortaya para filan çıkmamış. Çocuk yine de vazgeçmemiş. Üçüncü kere de olsa Rüzgar'ın yanına gideceğim demiş annesine ve yola çıkmış. Günler sonra Rüzgar'ın yanına varınca "Rüzgarcığım, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Al kuzunu, bana unumu ver" diye yalvarmış. "Kızma bana çocuğum" diye cevap vermiş Rüzgar. "Şimdi sana bir sopa veriyorum. Sen ona vur" deyince hırsızlığa yeltenenleri affetmeyecek, "Dur" diyene kadar dövecek. Çocuk teşekkür etmiş ve evine dönmek üzere yola koyulmuş. Akşam yine aynı handa kalması gerekmiş. Aslında sofra örtüsüyle kuzusunun burada çalındığından kuşkulanıyormuş. Uyumak için odasına çekilince sopanın da sihirli olduğunu düşünen hancıyla karısı onu da çalmak için gizlice çocuğun odasına girmişler. Uyur gibi yaparak onları bekleyen çocuk içeri girdiklerini görür görmez "Vur sopam vur" diye bağırmaya başlamış. Çocuk bunu der demez sopa odanın içinde dört dönmeye başlamış. Sonra bir hancıya bir karısına vurmaya başlamış. İşin kötüye gittiğini anlayan hancı "Oğlum, sana örtünü de vereceğim, kuzunu da. Yeter ki sopaya durmasını söyle." Bunu duyan çocuk sopaya durmasını emretmiş. Hancı ile karısı da çaldıkları sihirli armağanları çocuğa geri vermişler. Armağanlarını geri alan çocuk güle oynaya evine dönmüş ve annesiyle mutluluk ve huzur içinde yaşamış.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Çocuk ve Rüzgar masalını da sevdiğinize eminim. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama sabırlı olursak, düşünürsek ve cesur davranırsak her sorunun bir çözümünü bulabiliriz, değil mi? Bazen hayatımızda küçük ya da büyük sorunlar olabilir. Oyuncağımız kırılabilir, arkadaşımızla tartışabiliriz ya da bir şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama merak etmeyin, sorunları çözmenin küçük sihirli adımları vardır. Sorun olduğunda bazen hemen sinirleniriz. Ama derin bir nefes alıp biraz sakinleşirsek daha iyi düşünebiliriz. Yapmamız gereken kırılan şey ne? Arkadaşım neden üzüldü gibi sorular sorarak sorunun nedenini anlamaya çalışmalıyız. Bir sorunun genellikle birden fazla çözümü vardır arkadaşlar. Örneğin, oyuncak kırıldıysa tamir edilebilir. Arkadaşım üzüldüyse özür dileyebilirim. Bazen de sorunu tek başımıza çözmek zor olabiliyor. O zaman anne, baba, öğretmen veya bir arkadaşımızdan yardım isteyebiliriz. Bir de size küçük bir sır vermek istiyorum. Sorunlar aslında bizi daha akıllı, daha sabırlı ve daha güçlü yapar. Çünkü her çözdüğümüz sorun bize yeni bir şey öğretir.

0: da var yemeğinle. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır hayır, hiç de değil. Suyum da var yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok mu?

0: suyun da var, yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır, hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste.

0: Burada suyun da var, yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok mu?

Böylece programımızın sonuna geldik bile. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler peri tozu, oyunlar macera, siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşım Gergana Dramaliyeva, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Eski haftayı uğurlarken yeni haftanın daha güzel, daha sağlıklı, daha mutlu olmasını da diliyoruz değerli dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi haftayı uğurlarken programında farklı konulara ve renkli konulara yer vermeye dikkat ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Aynen bu akşam olduğu gibi. Sevgili dinleyiciler, Çorbacı İsko Köyü Muhtarı Sami Vezir, Benerek Kırcali Radyosu'na konuşurken, kapya biber yetiştiricileri için yıl zayıf, masraf ise yüksek oldu dedi ve bölgede yetiştirilen Rosenka türü kalitesi ve tadıyla dillere destandır diye belirtti. Değerli dinleyiciler, genelde sonbaharda közlenmiş biber kokusu sonbaharın da son zamanlarda simgesi haline geldi diyoruz. Çünkü közlenmiş biber, kırmızı biber, kapya biber olmazsa turşu olmaz, lütenitsa olmaz ve sofranın tadı gelmez diyoruz. Ve son yıllarda Kirkuğu Belediyesi ve Çorbacı İsko Köyü de kapya biber yetiştiriciliğiyle ün kazandı. Ayrıca Kirkuğu Belediyesi de son yıllarda Kapya Biber, yani Biber Festivali'nin ardından Bereket Festivali'ne dönüştü ve ayrıca bunda Kapya Biber'in de katkısı çok büyük diyoruz. Ardından Bedire Halis sizi çok güzel bir hanımefendiyle, Baleci Anabel Kasabov'la tanıştıracak. Anabel Kasabov, Arjantin'de dedelerinin dilini konuşmayan ancak Bulgaristan'ın hala günlük hayatlarının bir parçası olduğu dinlerce Bulgar'ın torunlarından biri de. Klasik bale öğretmenliği yapan bale

Seyirci Annabel aynı zamanda Buenos Aires'teki Tangra Balesi'nde Bulgar halk oyunları öğretmenliği de yapıyor. Birkaç gün önce Annabel ve annesi Anna ülkemizi Bulgaristan'ı ziyaret ettiler. Onun izlenimlerini sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu İspanyolca masasından arkadaşımız Hristina kayda aldı ve bize aktardı. Bizler de size bale öğretmeni Annabel Kasabov'u anlatacağız bu akşam. Bu kadar sözden sonra gelin şimdi programımıza güzel bir şarkıyla başlayalım. Bir yaz günü tanışmıştık diyecek Schumann Tiyatrosu ses sanatçılarından Ahmet Tütüncü.

0: Sevgili dinleyiciler, Kapıya Hasadı sezonunda Kirkova'ya bağlı Çorbacı İskub ve etraf köylerinden biber üreticileri mahsulü toplamak üzere tarlalara akın ediyorlar. Yaklaşık 200 dekar biberin yetiştirildiği bu bölge, Kirkuv Belediyesi'nde kapıya üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Çorbacı İskub muhtarı Sami Vezir, BNR Kırcali Radyosu muhabiri Stanislava Gürgeyeva'yı konuşurken, bu yılın bazı üreticileri için iyi olurken, bazıları için o denli bereketli olmadığını belirterek, yıl zayıf, masraf ise büyük oldu dedi. Sözlerine göre düşük verimin sebebi havanın sıcak olması ve dolayısıyla çiçeklerin hızla kuruyup meyve verememesi oldu. Oysa burada su var ve köylüler tarlalarını sulamak konusunda zorluk çekmiyorlar. Çorbacı İskub civarında toplam 200 dekarlık arazide kapya üretimi yapıldığını belirten köy muhtarı, biber tarlalarının Potkova ve Trepetlika köylerinde en çok olduğunu, hatta geçen yıla kadar en kaliteli biberin Trepetlika'da yetiştirildiğini belirtti.
1: 10 dekara 25 dekara primarno.
0: Bu 200 dekarlık araziyi 25-30 kadar kişi işliyorlar. Kimisi 20, kimisi 5, kimisi ise 8-10 dekar işliyor diyen Sami Vezir, daha önce dekar başına 5-6 ton kapıya biber alınırken bu yıl verimin yarıya düştüğünü belirtti. Ve şunları ekledi. Bir kilo biberin maliyeti gübre ve zira ilaçlar dahil bir levanın üzerindedir. İşin kötüsü devlet tarafından sübvansiyon sağlanmamasıdır dedi. Kirkovu tarafında ekilen Rosenka türünün yörede 30 yıldan uzun zamandır yetiştirilen yerli bir çeşit olup eski biberciler tarafından korunduğunu belirten köy muhtarı, en iyi biber üreticisinden birinin Eray Ali olduğunu söyledi. 4 dekarlık tarlada eşi ve 8. sınıf öğrencisi kızıyla birlikte biber yetiştiriciliği yapan Eray Ali, Rosenka türü biberin güzel, kalın etli ve çok tatlı olduğunu, közlenince ise kolayca soyulduğunu anlatarak bu çeşidin Pazarcık tarafından gelen toptancılar arasında da rağbette olduğunu belirtti. Yıldan ve kapıya hasadından memnun olduğunu söyleyen tarım üreticisi, tarlasına 600-700 metre uzaklıkta bulunan göletten su getirerek biberi devamlı suladığını paylaştı. Biber yetiştiriciliği meşakkatli bir iştir, tütün gibi değil. Çok iş ister, ilaçlama, sulama, gübreleme var da var diyen Eray Ali, biber yetiştiriciliğini artık 20 yıldır yaptığını paylaştı. Eşiyle birlikte biraz tütün de üreterek tarım senesinin her döneminde tarla işleriyle meşgul olduklarını söyleyen çiftçi, biber yetiştiriciliği ne kadar ağır iş olsa da parası tütüncülükte olduğu gibi Şubat veya Mart ayında değil de ürün satıldıktan hemen sonra da Eylül ayında alındığı için ailenin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğunu belirtti. Rekoltenin birçok etkene bağlı olduğunu ifade eden adam, kendisi gibi 4 dekar biber işleyen

birinin yılda 20-30 bin leva kadar kazanabileceğini söyleyerek Katiye olmasaydı gurbetçiliğe mecbur olacaktır sözlerini kullandı. Tarla ve bahçe işlerinin sırrını veren biber üreticisi, çalışmakla her şey olur. Heves önemlidir dedi. İşler, güçler çok. Tarla mesaisi ise upuzun olunca, iş şevki gerçekten de olmazsa olmaz bir şart olsa gerek.

Değerli dinleyiciler, Anabel Kasabov Arjantin'de dedelerinin dilini konuşmayan ancak Bulgaristan'ın hala günlük hayatlarının bir parçası olduğu binlerce Bulgar'ın torunlarından biri. Klasik bale öğretmenliği yapan baleci Anabel aynı zamanda Buenos Aires'teki Tangra Balesi'nde Bulgar halk oyunları öğretmenliği de yapıyor. Birkaç gün önce Anabel ve annesi Ana ülkemizi ziyaret ettiler. Bu uzun yolculuklarının amacı ise Anabel'in Bulgar halk oyunlarını tanıması, bu alandaki Bulgar profesyonellerden mümkün olduğunca çok şey öğrenmesi, Arjantin'e geri dönünce bu yeni bilgileri okulundaki öğrencilere aktarmasıydı. Plovdiv, Kazanlık...

0: İspanyolca derslerine katılmaya başladı. Tıpkı masallardaki gibi genç öğretmenine aşık oldu ve ona evlenme teklif etti. Aralarında büyük sosyal statü farkı vardı. Ancak zorlukları aşarak evlenmeyi başardılar. İkisinin biri erkek, dördü kız olmak üzere beş çocukları oldu. En küçük kız Annabel'in anne tarafından büyük annesidir. Hikaye Ana'nın Buenos Aires'te yaşamaya başladığı ve kızı Annabel'in de takip ettiği bale sanatı yolunu seçtiği günümüzde devam ediyor. Annabel Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte şunları anlattı.
1: Desde el año 2018 estoy al frente del grupo.
0: 2018 yılından beri grubu yönetiyorum. Ancak grup Buenos Aires'teki Arjantin Bulgar Vakfı'nın kurulduğu 1980'li yıllardan bu yana varlığını sürdürüyor. Arjantin'deki Bulgar toplulukların bazı zorluklarla karşılaştığı dönemde grup bir süreliğine dağıldı. Şimdi grupta Bulgarların torunları ve halk danslarını seven Arjantinler yer alıyor. Şehir idaresi bizi her zaman farklı toplulukların etkinliklerine davet ediyor. Buenos Aires'te ise Bulgaristan gününü kutluyoruz diye belirtti Annabel ve şöyle devam etti. Bulgaristan ve Arjantin arasındaki mesafe oldukça büyük. Bulgar folklorunu buradan grup için yeterince profesyonel bir şekilde takip etmemiz zor. İnternetten online dersler alarak, çeşitli sayfaları takip ederek, materyaller teatisi yaparak çalışıyoruz. Şimdi Arjantin'e ulaşamayan birçok yeni beceriyi götüreceğim. Sofya'da bir dans okulunu ziyaret ettim. Uzun günlerdi. Sabah başlıyordum ve mümkün olan tüm derslere katılarak akşam bitiriyordum dedi. Peki Arjantin'deki Bulgarların torunları etkinliklerini nasıl düzenliyor acaba? Arjantin'de Bulgar kökenli vatandaşların bir araya geldiği 5 Bulgar topluluğu bulunmaktadır. Kuzeyde Chaco eyaletinde ve güneyde Comodoro Rivadavia'da, Berisso'da ve başkentte bulunuyorlar. Köklerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Yaşlılar gençlere Bulgarların yaşamını, farklı bölgelere özgün yemekleri, geleneksel dansları ve kıyafetleri anlatıyorlar. Bu kolay değil. Ancak ortak çalışmalarla köklerimizi canlı tutuyoruz ve geleneklerimizi Arjantin'de yayıyoruz dedi Annabel. Peki Annabel kendisini daha çok Arjantinli mi yoksa Bulgar mı hissediyor? Annabel şöyle cevap verdi. Elbette kendimi Arjantinli hissediyorum ancak aynı zamanda Bulgaristan'ı kalbimde hissediyorum. Çünkü ailem her zaman Bulgar geleneklerini korudu. Bale grubunu yönetiyorum ve Bulgaristan'ı tanıtıyorum. Bulgaristan hayatımın her gününde var. Dolayısıyla yarı Bulgarım dedi. Yurtdışı Bulgarlar Yürütme Ajansı ülkeye geldiğinde Annabel'e yardımcı oldu. Sofya'daki Ulusal Dans Sanat Okulu ile iletişime geçerek onun 8. sınıftan 11. sınıfa kadar olan farklı yaş gruplarının derslerine katılmasını sağladı. Yurtdışı Bulgarlar Yürütme Ajansı'nın Latin Amerika baş uzmanı Iva Kurumova, Annabel'in ülkemizde geçirdiği zaman diliminde yeni danslar öğrendiğini, bizzat danslara katıldığını paylaştı. Bulgaristan'dan ayrılırken Annabel'e Arjantin'deki Bulgar halk dansları hayranlarını sevindirmeye devam edeceği otantik halk kıyafetleri hediye edildi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Hafta Yorularken programı devam ediyor. Perşembe günü canlı yayının sonunda gelen güzel bir mesajı okumak istiyorum. İsperihim Belinti köyünden devamlı dinleyicimiz Erhan İbrahim bize yazmıştı. Merhabalar, ben Erhan. Bugün kiraz bahçesinde çalışan işçi arkadaşlarımı, özellikle sizi ve ekibinizi selamlamak istiyorum. Sağ olun, var olun diye belirtmişti. Erhan Bey, bu güzel dileklerden, bu güzel mesajlardan dolayı size teşekkür ediyoruz ve merak ediyoruz. Kiraz bahçesinde çalışan işçi arkadaşlarınız acaba ne yapıyor? Kazıyor mu, çapalıyor mu veya ağaçlardaki kuru dalları mı kesiyor diye merak ediyoruz efendim. Bereketli kiraz hasatları da diliyoruz. İnşallah bu kış kar olur ve meyve bahçeleri böyle doya doya suya doyarlar. Çünkü bu yaz kuraklık gerçekten her şeyi, özellikle de meyve fidanlarını olumsuz etkiledi diyerek arkadaşım Gergana ile birlikte sizin için tam 3 tane kiraz türküsü seçtik. Önce dallar bastı. Kiraz diyeceğiz sizin için. Hadi hep beraber dinleyelim.

Ve söz verdiğimiz gibi daha iki türkümüz var. Özellikle geçirdiğimiz güzel, bereketli kiraz hasadını da hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Önce Raziye Fazlı, al kirazım diyecek. Ardından ise eski Kolarovgrad, şimdiki Şumen ismini taşıyan Şumen Tiyatrosu folklor grubundan Yüce Dağ Başında Üç Kiraz türküsünü bizler armağan ediyoruz ve Nihat İsmail'e kendisine gönderiyoruz. Nihat İsmail bizden telefon numaralarımızı istemişti. Umarız hem telefonla hem de mesajla yayınlarımıza katılır. Profiline bakılırsa kendisi Zavet'te yaşıyor. Nihat İsmail, aramıza hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki türkülerimizi size de armağan ediyoruz.

0: Dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada Kırcali Dostlar grubundan türkülerimiz olacak. Hepinize bu akşam ve geçirdiğimiz haftalarda bizi sabah, öğlen, akşam dinleyen tüm dinleyicilerimize Dostlar grubunun türküleri armağan olsun. Ayrıca Rodoplara, Kırcali'ye, Dostlar grubu üyelerine selam olsun diyerek türkülerine kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bir haftayı uğurlarken programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda arkadaşım Gergana Dramaliyeva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hayırlı, mutlu akşamlar dileklerimizi iletirken yeni haftanın daha güzel, daha sağlıklı, daha neşeli, daha sıhhatli olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.